0: di for ni se ensemo aye betie
1: is heaven fm
0: nyo ma ye bi hu no ehu pa na nipa bedwene ho a onti ase ye now nipa na wu wa ye duro wo de ama no ama na se aban kwa mu na na me bisa me ho se sa story we no me si me di a chire pa se wonu ma duro no na wo san ba nkwa mu bi wa wo mu bi wa na that is the question ana se se duro na wanu mu wa ba nkwa mu no na yes o tena se for life enti wo kopie mu wo America man mu a se si a no wo mu se owu wo mu pese nipa bewu omo pese ni partner sida intisisia no omo ayinro edi aba montene so tena no nebi mu pese omu si tawa abantenten kopem baabi a eye erade otie no on se se wotena se na se wo steady sa nyoma yi bi se ya e koso oti bi o bible mu akas e na nkrofo we die omo bre so die die na no omo pese omo ye die na no omo pese omo kire sa tawa no a na omo pese omo to ne tententen ko no erade ma confusion si wo mu no se me kwaku personally me tenase na me dwindwin se me hu din a ni a se si a no ni pe ye ni scientist fo ye no sa be pepe omo pese omo challenge erade me die sa na me hu no oka na ba be wi erade asem enti we ni de ni mudie no we kura ye mu nketoa onze e hupa na wo kire mu asa nuro we no ombabu omo homo din bia so mo be ye ama chese mobrofu nyina to me at Toby. Enti o medika ye biaba enti o mugusu o mu ye ni aka no eye more advanced eye more advanced kra enti na enu so enu no ye twaso Iran, United States of America. Israel. Sisi, Okono. Ni Okono diye. Bibia nchilese etuo bichwa ne. Ma etuo etuwe China. Uni msame nuka sayi Russia any UK fuwansu chesu wamu suwe nyante ndindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind hon sensem ama enu so e ya ko ye bibi e wo ho na adie na e ko so eye Iran Israel and then US war yi emu ese wi ase nyina akura sa na menka no Iran supreme leader Mojtaba Khamenei a obesi ni papa nan mu wode ensem bi ababa betuja na asem na wo kan ye very very dangerous wose watnasia hunu se oman ya ye friend se Israel omu ye dangerous pa omu ye very deadly na me caption asem a eye